0: Tekrar.
1: Evet.
0: Tabii ya, eğitim.
1: Evet.
0: Kötü hissettim bir kalmayı.
1: Evet.